0: Herkes kendine yapacağını yaptı. Bırakıp gitmek kolaydı. Sen de onu yaptın. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim. Sana yandım. Sana candım. Neden? Neden? Neden?
1: رشيد ياكب كل مكان تجديد وفاق.